0: teşekkür. Çıkın, çıkın, çıkın, çıkın.
1: Allah. Allah.
2: Film Remy على 104.8. مزاجك بالعرب.